Galak, oyun, tutup dış metru onun da spell. Ben yadır olayım genug. Kemi fiyerin, halak fiyerin, sevil.